Azim Rabbim Hava arasın alan kebimler Rıhı evi alın yavrumu emal kına

kiye? Alo, lauke ke jule me kiye? Şuha eskiriyek, uye je hal diye. Sibel qaytana, khudane basko qaytana. Ev yare khatunu, çavrenk enarana.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Aga kurma male medan elzo Zane as

bara ro derenga ro tune maşı gagule bişkifti selamla bu koga gelema Deyenjri ala berda megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit tecmura söz ekdabu Eze hev ya sözü kavlu kırar u bekfe etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuva tabım Sala isal tez halandım fenani kuma deve ganyan uçema Fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cihan kuma hurce enema Ne sonya amremi da tezkirme hesir

Ma ez de boj buna te din u harbun ya Ma ez de boj sevata mala khabun Ewa ez halandi mi Ewa khawet mubarewandi Ewa dil u hinawet mishevita Ma ez de boj buna te çulu çiyay ketim Ez bum avdal edere mala babinde Ma amikim dert kul keşancı sevata Demmeha khizirani beferina derinin Demmeha khizirani zoistani ne mala Cakavara bibine halin De çiçi mikir, de çiçi huay kir.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Taban abi ha sen akşam ne bileyim ne kıvara ya Deser o

0: Hûn qurbanı zarı xelkiye bin ha? Çepke bluz kazmanı tekevi.
1: Xiz xiz ame ya?
0: He he he.

0: Lamızdalanım.
1: Lamızdalanım. Lamızdalanım. Lamızdalanım. Lamızdalanım.